Sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi, sevgesi